Burdi Orhun Cinciyer Kıvan Radyo Kıvan Radyo Kıvan Radyo Kıvan Radyo Kıvan Radyo Kıvan Radyo.

Burdi Vurkum Şinciye Tıvan Radyo Yelcek Tıgırvın Sakır Tadaşı ÇFM Eber Burdi Vurkum Şinciye Tıvan Radyo